0: Süreyle çalışmış kardeşim.
1: Tamam.
0: Ben kapıyı taşıyacağım. Şimdi arasın.